0: Ama.
1: Tanca.
0: Abi mekinde lek orada. Tren lo tımda se. Ta ama çok ağrıyorsun.
1: Yo yo. Ama onun tadı bu sorti. Doğun ağzı o.
2: Yo yo.

0: geçecek. Bir bakarsa onlar. Tanrım ne geçecek? Çiğ yapan geçecek.
1: Oh.

0: sadece çözümge içi dokusu bu.
1: Beş ediyorum ha. Sevgi yok. Sevgi yok. Nere bu ha sevdi. Sevgi yok. Sol.
0: Bu ha.
1: Sol. Nasıl sen? Sevgi yok. Sevgi yok. Sevgi yok. Sevgi yok.
0: Bu ha ne zimge içi dokusu ha da.
1: Sol.
2: 好久，你接不接到这件事，我就真的没救。
3: 那个哟，那个我妈妈说，你今晚都没去。
2: 今晚等到天亮，
3: 你今晚早起的，你真的不行。

0: Genesi!
1: Cep existe. Ode. Ode!
2: Paro,
0: sato,
2: jo! Kurt, sato!
0: Kurt, baş oldu! Kurt!
2: Baş oldu!
0: Kurt, baş oldu!
2: Yok!
0: Baş oldu!
2: Yok!
0: Kurt, kafe su!
2: Paro, sato, jo! Niye biz onu gece kore?
0: Ne çıkıyor? Baba, marşı kimsin ya? Köpekçi! Köpekçiysin!
3: Çımmakali bulimazı. Dedong kan rujuk aja.
4: Kujang mana yang kau leh? Cincu mama dia cuma leh.
3: Cincu mama.
4: Kacau kau.
3: Cukup dedong kenzo dah. Nau cukup jadi penjuk.

Akka, ben kumbara işçi de yoldan izip kalıp amalık keynim karakmandım. Kaytıp giliş yolu da karavalla uçurup ulağa er geçtim. Karavandaki bazı bir kişiler uğurlukça işe kotazlarının kolunu kesip. Hemisi öldü de kitat kaytıp mailim kıldı. Benim kaytkım var. Lekin etrafımızdaki askerlerin çidamcanlığını köyge vaktinde hem senin bana nadallık kınma herkes fırsat arası kınma diyene isimge geldi demiş takıl dağınlık karavana geçti aval şinçen deryasına bağdı ahırda göz almaydı dadısı bilen yol başlar geldi